0: şey utanmadan yani alışverişin boyunca ben de mal aldım. Ay kaç.
1: Sonra.